0: Kuluta, kuluta,
1: kuli kita kata.
0: Kuluta, kuluta, attention. Kuluta kata. Kuluta, kuluta, kuluta kata. Kuluta kata. Chiquita, chiquita.